içinde Hethil ile tam geçkar ortalık Mehmud Kevazo'nun gizim olsun ki sidayetle roşan mıyım. Aaj ki meri pasand programın samin hem aapko sunva rahi hi Raj Kapoor ki filmin ki kuch nagme. Program ki aakhir peshkash Sharda film ka nagma Manna Day ki awaaz mein jisse mausiqi sadaya hai Sri Ramchandra mein.

Gardili şerzik sihir ciddin. Gebrep siyasi pon neşeziyot kunizer banazom se. Dose palos tongiz dunu gargili ri luman doğz doğz bun. Tan tan bun stoma yotsuk. Kule kule mi fele gilli ti brokpan napotpan la kuti yul kunyan. Duk bi malsa mago alegine doğz bana. Kuti site ayet bi norban kun kiter yaklam na çalak kun kure sopa sopa çiktin çikmanun ma. Tone gargili tanston kun na riston kunyan uçuksun.